barakoze cyane bano baririmbyi kuri ururimbo badushikirije. Reka rero turabe icigwa cya kabiri twokura kuri iyi nkuru yashikiye abisirayeli.